Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbare veylu

0: rouge, l'orbe rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyorlar.
2: Babadan önce mi istemiş tarım?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuy sur dera min.

Marş Kurdu Kurdistan'a. Uşma forte nu. Esikut vijana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bükev nevedo zeda. Uan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kilimete çöpki. Haydi bir kremi haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

0: Allahım Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza akım kabile iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kilime de çirki. Haydi kule haydi.
2: La bela çirirani ma hacay. Kalesi ve gahu gahu.
3: La ya çirivila. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yorulsun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza akım kabile iki akı sisi. Bila kıda hap çay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile çiri rani ma harcay. Kalesi uy gıhı o gıhı var.
3: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

0: Rouge, l'ombre rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!